0: analog.
1: Ready? You ready?
0: Analog. Analog.
2: Analog. Analog. 97,5. Schwäbisch Hall.